0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
0: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

sevgi sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

insan için onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hemşe fahretmişim. Ucunda fahretmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin. Ve yaxşı ki gelmişsin sevgilim.

Eurazia guhdarên hêja çawa hundzanın dawiya her mehê em gunci keki bername meye netkurd dominin evji gunci ke ferhengu kameye iro dem dema wi gunci keye em destavejne wi gunci ki ka em bunerin çite serzareme hunji peşabın abone aboneçi abori iktisadiyat efrandin yaratmak efrandi yaratılmış efirment yaradan ahenk uyum ritim antoloji antologiya aşop tesevvür aşopi tesevvürlü ava ters avaz avaz neynik güzgü bedev güzel bedevi güzellik belafkırın yaymak belavok verege talimat berhem eser berhemdir müellif berhev toplanmış berhevkırın toplamak düzeltmek berhevker toplayıcı berhevok düzeltme bername program berpırs cevapde berpırsiyar cevapde rehber berpırsiyari cevapdehlik bejeyi şifahi benav anonim benavi anonimlik blefkrin telaffuz etmek biranin hatireler bu yer hadise ceribandın inşa civin yığıncak toplantı civina çapameni metbuat konferansı çant medeniyet çandi medeni çap neşir çapkırın neşretmek çapameni neşriyat çirok hikaye nağıl çirok 5 hikaye danışan nağıl danışan çirokistan nağıllar ülkesi damezrandın yaratmak esasını koymak daner müellif davi son delal aziz sevimli delali sevgilim deng ses Derkettin, çıkmak. Derdemi, anohronizm. Derhıstın, neşretmek, çıkarmak. Destan, epik, devok, diyalekt. Dil, ürek. Dildar, sevgili. Dıruf, forma. Dıruvi, formal. Diyar, aydın. Dimen, menzere, görünüş. Dirok, tarih. Diroki, tarihi, ditbar, görünen, ditbari, vizual, divan, şehirler toplusu, dübeji, diyalog, veje, edebiyat, vejeyi, edebi, posteya elektroniki, e-mail, erjenk, vahime, dehşet, evandın, sevmek, evin, sevgi, evindar, aşık, Ferheng, lügat. Ferhengok, lügatçik. Ferbun, öğrenmek. Ferkırın, öğretmek. Fere, talim. Ferber, öğrenen, şagird. Ferker, öğreden, müellim. Geliri, halk folkloru. Gername, seyahatname. Gihanek, merhele. Giyan, can, ruh. Giyani, Menevi, gotar, danışık, nitk, gottın, demek, helbest, şehir, helbestane, şairane, helbestvan, şair, helbestvani divane, şehirler toplusu, helbestvani, poeziya, helvest, münasibet, henek, zarafat, hevvate, eyni menalı,

0: Heyvi, ümit. Heyvi kırın, ümit etmek. Hın arttın, göndermek. Hin bun, öğrenmek. Hin kırın, öğretmek. Hindeber, öğreden. Hindekar, öğreden. Hüner, ince senet. Hüneri, bedi. Hünermend, senetçi. Jiberk, pozan. Jirenot, geyt. Jiyan, hayat. Jiyar, diri. Jindar, yaşayış. Kağız, kağız. Kağızı, çap. Kitap, kitap. Kitabok, kitapça. Kite, heca. Kite direj, uzun heca. Kite ya kurt, kısa heca. Kite ya vekri, açık heca. Kovan, kovandar. Hüzünlü, kederli. Kovandari, hüzün, keder. Kovar, jurnal. Kürte çirok, kısa nağıl. Lehenk, kahraman. Lehengane, hünerli. Leylan, ilgım. Levok, lehçe. Listin, oynamak. Listik, oyun. Listvan, aktör. Maf, hak. Mafe daner, müellif hüququ. Müelliflik hüququ. Mamoste, müellim. Müellime. Mecaz, mecaz. Mehname, aylık. Minak, nümune.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların

senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan geçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehebbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Bu sevgi sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. Yıllar bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda

olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

halimiz var bilmeyirik biz. Gecenin süpedek göyneyirik biz. Gelene gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde

çiçeği olur gencenin. Etrazama yanı bir nanedir o. Sonalar içinden tek sonadır o. Kucağın şakla.

başım üstte mevhur mevhur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan.

onun bilgi mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hemşe fahredmişim. Ucunda fahredmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Radya Guhdarin Heja Çawa Hunduzanın davya her mehe em günci keki bername meye net kurdu dominin. Evci günci ke ferhengu kameye. İro dem dema wi günci keye. Em destavejne wi günci ki ka em bunerin çite serzareme. Hunji peşabın. Abone, aboneçi, abori, iktisadiyat, efrandin, yaratmak, efrandi, yaradılmış, efirment, yaradan, ahenk, uyum, ritim, antoloji, antologiya, aşop, tesevvür, aşopi, tesevvürlü, ava, ters, avaz, avaz, neynik, güzgür, bedev, güzel, bedevi, güzellik, belafkırın, yaymak, belavok, verege, talimat, berhem, eser, berhemdir, müellif, berhev, toplanmış, berhevkırın, toplamak, düzeltmek, berhevker, toplayıcı, berhevok, düzeltme, bername, program, berpırs, cevapde, berpırsiyar, cevapde, rehber, berpırsiyari, cevapdehlik, bejeyi, şifahi, benav, anonim, benavi, anonimlik, blefkırın, telaffuz etmek, biranin, hatireler, bu yer, hadise, ceribandın, inşa, civin, yığıncak, toplantı, civina çapameni, Metbuat konferansı, çant, medeniyet, çandi, medeni, çap, neşir, çapkırın, neşretmek, çapameni, neşriyat, çirok, hikaye, nağıl, çirok 5, hikaye danışan, nağıl danışan, çirokistan, nağıllar ülkesi, damezrandın, yaratmak, esasını koymak, daner, müellif, davi, son, delal, aziz, sevimli, delali, sevgilim, deng, ses, derkettin, çıkmak, derdemi, anohronizm, derhistin, neşretmek, çıkarmak, destan, epik, devok, diyalekt, dil, ürek, dildar, sevgili, Dıruv, forma, dıruvi, formal, diyar, aydın, dimen, menzere, görünüş, dirok, tarih, diroki, tarihi, ditbar, görünen, ditbari, vizual, divan, şehirler toplusu, dübeji, diyalog, veje, edebiyat, vejeyi, edebi, Posteya elektroniki, e-mail, erjeng, vahime, dehşet, evandın, sevmek, evin, sevgi, evindar,

0: آشیک فرهنگ لغت فرهنگوك لغتچیک فربون öğrenmek فرکرن öğretmek فره تعلیم فربر öğrenen شاگرد فرکر öğreden معلم گلری halk folkloru گرنامه سیاحتنامه گیهانک مرحله گیان جان روح گیانی معنوی گوتار danışık nitk gottun demek helbest şehir helbestane şairane helbestvan şair helbestvani divane şiirler toplusu helbestvani poezya helvest münasibet henek zarafat hevvate eyni manalı hevi ümit hevi kırın ümid etmek, hınarttın, göndermek, hinbun, öğrenmek, hinkırın, öğretmek, hindeber, öğreden, hindekar, öğreden, hüner, ince senet, hüneri, bedi, hünermend, senetçi, jiberk, pozan, jirenot, geyt, jiyan, hayat, jiyar, diri, Jindar, yaşayış, kağız, kağız, kağızı, çap, kitap, kitap, kitabok, kitapça, kite, heca, kite direj, uzun heca, kite ya kurt, kısa heca, kite ya vekri, açık heca, kovan, kovandar, hüzünlü, kederli, kovandari, hüzün, keder, kovar, Jurnal, kürte çirok, kısa nağıl, lehenk, gehraman, lehengane, hünerli, leylan, ilgım, levok, lehçe, listin, oynamak, listik, oyun, listvan, aktör, maf, hak, mafedaner, müellif hüququ, müelliflik hüququ, mamoste, müellim, müellime, mecaz, Mecaz, mehname, aylık, minak, nümune.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların...